0: TRT Kurdî Radyo Mala Müzika Kurdî
1: Na sene kısa eta Tu mezgi khora dar bekerde Cirane kho, bone kho, zavada Ya iştare seri sudri Na bekeşi, onca mare menda Toşiya, mare derdo gran zavada Gavare avı, ete mara mırna Gavare avı, ete mara mırna Derdo gran zavada Zavada, zavada

se me wari che mani kan yam se me na kale kale zahar zahar je de ke mag na be tere de tere ba be ma bure chama na kan yam de la rishare de da sta tu me de de se ma jeli tu me de se ma jori na di se zari de se le kam ru ni se ye ke kur ma je ye ke ajam me ye ke azab sura se me na chume jam yam da je de tir ke me de ye ke ben zara ve cha be ke la bis be tele chapel de ye je por ke je na kandila Gerdanlar acıda kondarayan tabi çarpılıyor benim sen aşka bu ayısı bir benden atar dedir vazgeçti fırın kemine ve sehvabi dinam varış gülüyor. Mesel kudar tavan dedi kim rami şanı gildi ve leve şekerim yanağı ve ahmedi ile terzeyi de hakimi. Şemle de arabi halukat dedi gerdan ekhap kap geber buhara le kerem kim gel yaban oldu no çıkavarın. Mesil ve terez uterez bağır rakot yap şemle hiyalu kamakin rıdya vaydil. Vaydil vaydil vaydil. Akhle arabe misra sme rabina baye kurbaye shakurbaye garbe chebrasme tegmina azel jumen jamian gazi ajam medie kabendra ve chebendre le porke jinab kandila gardan zara fanani doktore ki devlet jwe datya chanda ki destana kut ya khial o kham

Hab salemi tamam ede hezgiri avdali ve der imana bavetta megalo ve ismi gemine de sehvavi de navar resul ya. Bu serpada tavan edikim Ramizan'a gildi mekul ilyana ve Muhammed ile tarzı ede hakim işimli.

Azeci mi de mi anradı kurma cam diye kapandıra ve çavı kılabız ve tele çapıldıra cepo Erke cenab kandile gerden zara gel o beş ve geko dikele av Arabe O li zemani mi seri gopal ki zivini desta bu leşe kone Arabi sakini kerim bezey kalkaz bir sek tome khanım anı zariya berdi da beri mine mala ku kıram kidi ocağı ku kor kidi کلی تا کار زنده خو خود زنده خو حب کلی تا مور کیا من از این نفرشی مگو عربه گلو تو عزبیاب میری گو کرو به بختو به بختیام که

0: Lord Alu kiye? Alu lauke ki jüleme kiye? Şu has kiriyek u yeşi hal diye. Sibir qaytana, Xudani bas ku qaytana. Ev yare khatunu, çabrek enarana.
1: TRT Kurdî Radyo, Navenda Müzika Kurdî.

yarî merem Mu go ko çama diyar bekra şavı dim go de ber beden Mu ama mir ata abel acıga le azer pel am go gari dorad ne yar yar yar yar yar yar yar yar yar yar Ahlam go Mu ama bel acıga gari dorad ne Vaze terka baş nazir av çağır araşı belak nadam Hatta neye sersin gemi derana khudu qasıda emrine Yar yar yar yar yar amirim yar yar yar yar

Ayşe der kere der yel moliye Dibi ve çimu ve tane çavi ver şabun

Ale ku erdi bakayım yedede derun ahvadı ve beraber bitvara bizneyim.

Sevle sed miye dotine, sed efrontine, her çalaye me zevcine Ji ele, dübetiye bide bine şanarine

Peyde çuvali ki bi nefşe bi nefşe radu pek Hurmin dikete beşne minani baş bazırgane sale De gol hele day eskani mezkaniya Diyarbakır çilu çarkani derbune li dore Es büçüküm hena natıme zavace Eze beme zavace nastinim zede cembeli lave mire hekariya li dine Bıra serresi ve hatane vare cote tacı